0: biz seninle sevgili. Ben diyor ki bu perde mor. Ben diyorum ki ulan mosmor perde.
1: Artık içine bak, bence sana